0: dünyanın kanadar yıldız olduğunu ve daha umutsuzluğundan
1: Not a dish.

0: yaptım. Sıptıracak kalır. Hakkı yıkan havanmış daha şerli. Sıptıracağın halk var. Değil karışırmaz. Gelir ye. Sen halında. Hapın gün. Menziye.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.